Muhtemelen benim kafamaya geldi gitti ama hani bahsede şu da yani kahve anız kitti ki reşna kadar hasıncı bari. Hani şu da lütfen geçti o bari.